Tasse sıkçatı Ligan kam kesi şelulatı Anhir cahçik Zisto helo kınatır Tasse çelul gase sıkçatı Latze inç okut Latze inç okut

Aristagesi, Vertanisi, Uskalın Krikorisi, Nersisi, Sahaga, Tanieli, Evkata, Mesroba, Martabedin, Evkri,

Ares comiş pesa drama düşüne. Nerin erin. Uren uren ayra. Nerin erin. Eserke gidek he.